Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum aşkın peşinden, anlayan olmadı.

Beni bu hale koydu Tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta sen.

Dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

ismin dilimde dua. Seviyordum, seviyordum beni güya. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de bir tek senden vazgeçemem.

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: Radyo Öğüt.
1: Ey dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binaya. Valla şeref.

kendimde de gülen bugün ne? Valla güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen ey ne barışık. Valla başım gene çok karışık. Başım niye çok karışık

Saray çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Bırakın bir gün de

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

kadının sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyle. O zaman belki giyer. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilini, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

gökten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz

0: Emlak Bank, emlak katılım tasarruf finansman sistemiyle uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmez.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2.349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Başımda kavak yerleri, dilimde dost türküler. Gençliğim şey olur, ne derler?

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji

eğlendim bu şarkıda ben ya. Eski Türk filmlerinde yine 80'ler 90'larda dans eden İspanyol paçalı abiler geldi aklıma. Peki o kadınların güzelliği, incecik kaşlar çok modaydı. Gülşen Bibikoğlu'nun kaşlarını hatırlayın. Bir de eskinin o vermiş olduğu, değil mi? Ya ne kadar düşünsenize, ne ortamlar varmış. Adamlar böyle kulüp gibi eğleniyorlar. Hatırlıyor musunuz dans etme şekillerini? Yine böyle çok eskilerden şey vardı. Adama sürekli Coşkun diye adamın ismini unuttum.

İsmi neydi o adamın ya? O böyle montunu giyiyordu. Onun bir tane deri bol bir montu vardı böyle. Sonra kollarını sıvazlıyordu. Elinde böyle küçük az doldurulmuş bir frukoyla ortama giriyordu. Ve biliyorsunuz yüz ifadesinde gülmesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hunharca bir gülüşü vardı böyle. Dişlerinin arası böyle aralık aralık. Sonra geliyordu. Elindeki frukoyu karşısındakine uzatıp "Bunu içmeden yapamıyorum kuzum ya." O raptı şambırıyla kalkan adam değil miydi? Dur karıştı ya. Coşkun şey diyordu. "Kulübüm var benim falan" diye böyle dans ediyordu. Ya çok eğleniyorum ya. Ben hala daha Türk filmleri izlerim boş zamanlarımda. Canım sıkıldığında böyle işte Netflix'ten falan böyle yabancı filmler yerine gerçekten Türk filmlerinde eğleniyorum. Ne yapayım yani? Benim de vizyonum bu arkadaşlar. Ne yapabilirim? Herkese günaydın. Günaydın. Ay ben uyumuyorum. Kimse uyumasın be diyerek programa başladık. Sponsorumuz İstanbul Boğaziçi İnşaat. Kampanyalar Kraliçesi. Mesajlarınızı artık alabiliyorum. Hoo. Bana mesaj gönderebilirsiniz. O kadar çok mesaj gelmiş ki bu arada. Bana. Bir haftadır mesaj alamıyordum ya. Ne kadar üzgündüm, ne kadar üzgündüm. Arkadaşlar programa başlamadan önce bu güzel müzik keyfini bizlere yaşatan, bizlerin yanında olan ve Düzce'nin, ben şuna çok inanıyorum, İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın çalışmaları, projeleri, disiplini, hakkaniyeti ve gerçekten tebrik edilesi bir durum. O kadar güzel, o kadar temiz çalışıyorlar ki ne kimsenin kafası ağrıyor ne onların başı ağrıyor. Çünkü adamlar yeri kendileri alıyor. Abicim yeri beğeniyorlar. Düzce'nin en güzel yerlerini alıyorlar. Beğendikten sonra diyorlar ki işte burası bizim olmalı. Gidiyorlar yeri alıyorlar arkadaşlar. Yer bizim artık, yer İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın. Ve sonrasında ne yapıyorlar biliyor musunuz? İstanbul Boğaziçi İnşaat diğer firmalar gibi maalesef, yani kimseyi karalamak, lekelemek değil amacımız. Ama genelde böyle çalışıyorlar ya, hani hepimiz biliyoruz. Normalde kat karşılığı ev yapar müteahhitler, gider yeri alırlar, işte şu kadar ev verelim sana falan. Hani sistem budur. Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani biz kimseye gidip yok kat karşılığı ev yapıyoruz, yok işte yeri verin size şu kadar daire verelim falan. Bizim çalışma prensibimizde böyle bir şey yok. O yüzden biz yeri kendimiz alırız. Tertemiz, en güzel yerde beğenerek. Ve sonrasında inşa ederiz. Deriz ki hep birlikte bu evi aslında alacak arkadaşlarımızla birlikte, müşterilerimizle birlikte yapıyoruz. Hep birlikte bir proje. Çünkü neden? Biz %50'sini peşin alıyoruz. Geri kalanını 40 ay vade yapıyoruz. Sanki bir akrabamıza, bir yakınımıza yapar gibi. Çünkü neden biliyor musunuz? 40 ay vade demek yani... Çok komik bence. 40 ay vade nedir abi? 40 ay vade ve durun. En güzeli de şu. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yapmış olduğu projedeki en güzel olay şu. Tepe tüfe olayı yok. Yani 40 ay vadede senet yok. Banka kredisi yok. Kefil yok. Öyle gelip hani sizi zor duruma sokacak. Bak hani işte gel sana bir banka kredisi çekelim. Hemen şu senetleri imzala falan. Kimseyi bu duruma sokmuyoruz. Allah da kimseyi bu duruma sokmak nasip etmesin alışveriş yaparken. Özellikle kefil olayı çok acı bir olay. Düşünsenize şey demek, size inanmıyoruz, güvenmiyoruz, gidin başka birini daha getirin. Bu adam iyiymiş ya, bu adam öder falan. Çok acı bir olay ama maalesef bunu bu şekilde de yapanlar var. Niye? Çünkü bunu kötüye kullanan insanlar da var. O yüzden beybiler... ev alacaksınız çocuğunuza
ya da geleceğe yatırım olsun diye bugün altın alıyorsunuz, ne bileyim araba alıyorsunuz, bir şekilde kıyıya köşeye para koyuyorsunuz. Yapmayın, ya ev alın ya da altın alın diyeceğim ama artık altında biliyorsunuz ne olacağı belli olmuyor. Bence ev en iyisi çünkü bir sene sonra belki bunları konuşamayacağız. Neden? Ben bugün 1500 lira ev, bir daire 1500 lira diye anlatırken belki 6 ay sonra iki katı olabilir. Yani 3000 lira, 3500 lira, 4000 lira diye bahsedebilirim. Bana şunu diyebilirsiniz. Ne diyorsunuz Sibel Hanım? Daha bundan 6 ay önce 1500 liraya almayanı dövüyordunuz falan diyeceksiniz. İşte tam burada sizin bunu fark etmenizi istiyorum. Tam zamanı diyorum. Düşünün, taşının, istediğiniz yeri gezin. İstediğiniz firmanın yanına gidin. Gidin ki bizim değerimizi daha iyi anlayın. Çünkü biz şunu istiyoruz müşterilerimizden. Gezsinler, gezsinler ki biz kendimizi anlatmak zorunda kalmayalım. Daha güzel değil mi? Hani onlarda şu var, bizde bu var falan. Gezin dolaşın ama en son bize gelin. Şimdi ben bir şarkılar buldum arkadaşlar. Bir şarkılar Galibela'dan kalan. Bugün bu şarkılarla programa başlamak istedim. Hafif bir nostalji yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi kuzum.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
1: Pozitif enerji.

0: kafile. Şarkı eşlik etmeden duramıyoruz.
1: Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. Eller ayırsa bile yıllar ayırsa bile.
0: Çok isterdim şöyle yürekten bu şarkıyı söyleyebileceğim birisi olsun hayatımda ya.
1: Biz ayrılamayız.
0: Hani vallahi insan bazen özlüyor. Aşkı, sevgiyi, sadakati. Sevginin ne olduğunu anlamaya çalışmak.
1: Ayrılamayız.
0: Bazen geçmişe dönük, böyle geçmişe gittiğimizde şarkılarla ya da boş bir zamanımızda kahvemizi, çayımızı elimize alıp gözlerimiz çok uzaklara daldığında diyoruz o zaman. Diyoruz ki ya acaba her gelen geçmişteki yani giden insanları aratıyor mu gerçekten? Hani çok enteresan. Hani gelenler gidenleri aratıyor mu? Bu çok tartışılması gereken bir konu ama şuna çok inanıyorum. Bazen çok özlüyorsunuz. Yani sevginin ne olduğunu sizlere tam anlamıyla gösteren, aslında sevmek buymuş dediğiniz hikayeleri geride bırakmışsınız. Oysa ki ne kadar değerliymiş, ne kadar önemliymiş. Şimdi bakıyorum insanlar sürekli seni seviyorum, aşkım, canım, balım, bir tanem falan. Bunlar tabii güzel özel sözler ama ben şurasındayım daha çok. İnsanın hayatındaki yani sevgi göstergesi diyelim benim için. Yani bir eylemler diyelim. Hani öyle bir şey yapmalı ki evet seviyor. Öyle bir şey oluyor ki evet seviyor. Ama tek düşündüğüm konu şu arkadaşlar. İnsanlar o iletişimi kurdukları zaman yani ilk önce merhaba dediğiniz günle ayrıldığınız günde birbirinizin elini sıkıp hani medeni bir şekilde yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim der gibi ayrılmak en medenice bir ilişki bitimidir bence. Benim hayatımda saygısızlık yaşadığım, saygısızlık noktasında artık hakaretler, küfürler, ne bileyim iğrenç sözler söylenilmiş bir ilişki asla olamaz. Ve şuna çok inanıyorum. Saygının olmadığı hiçbir yerde sevginin hiçbir anlamı yok. Yani saygı mutlaka olmalı. Çünkü saygı insanın etiketidir. İnsanın sicilidir bence. Bugün size saygısızlık yapan insanlar yarın hayatınızda çok daha farklı noktalara getirebilir sizi. İnsanın kendini en çok ele verdiği yerdir aslında o saygısızlık boyutu. Tabii şu da var, şuna da katılıyorum hemen parantez açarak. Bazen öyle insanlar var ki bırakın saygı ve saygısızlığı. Hani böyle şunu söylüyorsunuz, Allah'ım bir kaşık suda boğsam böyle hala daha sinirimi alamam dediğiniz insanlar var. O insanlar için tabii kullanmıyorum. Rahatsız, sıkıntılı. Onların Allah ailelerine, yakınlarına sabırlıklar versin. Bizim konuştuğumuz cümleler bazen tabii ki insanın hayatında öyle bir noktaya geldiğinde evet ya aslında bunu konuşuyorduk, bunu söylüyorduk dediğimiz cümleler. Hiç kimse bir şeyi yaşamadan anlayamaz. Biz şunu söylüyoruz, yani şöyle kapatalım bu olayı. Hani aşk, sevgi, fedakarlık cümlelerde kalmasın. Gösterin arkadaşlar. Birisini seviyorsanız cümle olarak kurmayın. Gidin onun için en sevdiği bir şey yapın. O sadece bunu düşünerek anlasın. Bence böyle daha güzel, daha gizemli. Ne o öyle? Tabii insanlar sevgilerini göstersinler ama bilmiyorum eylem halinde olması. Bu benim görüşüm tabii ki. Saygı duyun siz de arkadaşlar. Ama farklı bir şekilde düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Evet, şimdi programımızda müthiş şarkılar var. Fekat arkadaşlar. Bugün şarkılarımızın arasında yine eskilerden adaşım olan Sibel Tüzün'ün bir şarkısıyla devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat da bizim sponsorumuz biliyorsunuz. Bugün benim sesimi duyan, şu anda dinleyen herkese sesleniyorum. Neredeyim bilmiyorum. Kimisinin mutfağındayım. Şu an bir yandan temizlik yapıyor, bir yandan da böyle. Benim sesimi duyuyor. Bir yandan böyle Kaptan Ali abi şu an takside falan, hadi kardeşim bir bekleme yapma, hadi be hadi be falan diye bağırırken şu an ben varım onunla birlikte. Fabrikalarda, tekstillerde bizi dinleyen çokça dinleyicimiz var. Onları da biliyoruz. Yasaklı olan yerlerde yani. Hayır, radyo dinlenemez denilen yerlerde bile bunu aşan dinleyici kitlemiz var. Yasaklar denilmek içindir kardeşim. Diğer dinleyici kitlemiz var. Onlara da merhabalar diyelim. Ve sonrasında arkadaşlar, hep düşünüyorum böyle iş yerinde oturmuş bir yandan böyle müşteri bekleyen, bir yandan da ben böyle radyoda bıdı bıdı bıdı konuşurken beni dinleyenler var. Ama en çok bizi, en çok dinleyen kesim, hatta şöyle söyleyeyim, %60 %70'lere varan kesim seyir halinde dinleyenler. Düzce'de araçlarda çok fazla dinleniyoruz. Çünkü araçlarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, özellikle firma elemanlarımız, çalışan, sahada olan o kadar çok ekip var ki onlardan müthiş mesajlar alıyoruz. Hatta 0380 alan kodu radyomuzun numarasını biliyorsunuz herhalde değil mi? Bugün şöyle yapalım mı? Radyomuzun numarasını bilenler göndersin. Biz hiç söylemeyelim. Bakalım kaç kişi de varız. Daha mantıklı bence. Yok be, unutmadım. Nereden? Radyonun numarasını mı unuttun lan kaldım? Hayır, bugün böyle yapalım. Bugün radyonun numarasını bilenler mesaj atsınlar. Tamam mı? Bilmeyenler atamamış olsun. Bakalım kim bizim radyomuzun numarasını daha yakın takibi almış. Bunu öğreniriz biz de. Pekala. Mesajlarınızı bekliyorum. Nerede, nasıl ve hangi şartlar altında dinlenildiğimizi öğrenelim arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi, İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyasında aslında anlatmak istediğim cümle buydu tam olarak. Bu arada sevgili Berkay, araçlarda seyir halinde çok dinleniyoruz derken 102.1 tabii ki bizimle birlikte olan sevgili meslektaşım, arkadaşım, sevgili Berkay Kılıç şu anda seyir halinde bizimle birlikte. Dostum, hoş geldin programa. Sen, ben konuşmaya başladığımdan beri kalıcı konulardan herhalde varmışsındır. Merkeze doğru hemen bir şarkı. Sonrasında buradayım. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın katkılarıyla.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

şarkıyı çok kişi söyledi ama bu şarkının asıl solisti Seda Sayan bence. Bu arada İstanbul Boğaziçi'ne, Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese yeniden sesleniyorum efendim. Daire alacaksanız, yatırım yapmak istiyorsanız, çoluğumuza, çocuğumuza, geleceğine yönelik bir şeyler bırakalım diyorsanız, hani böyle düşünceli bir anne babaysanız, ki hep söylüyorum, hani bugün imkanı olan herkesin mutlaka bir daire alıp eşine, çocuğuna artık bir yatırım olarak en mantıklı şey olarak düşünüyorum. Bunu yapması gerekiyor çünkü 1,5 milyon milyar hiçbir şey değil artık para birimimizde. Bitti yani. Çünkü öyle bir haldeyiz ki arkadaşlar, bu sene verilen fiyatlarla 6 ay sonraki fiyatların ne olacağını kestiremiyoruz. Yani o kadar hızlı ilerliyor ki. Ama biz içiniz rahat olsun diye sözleşmemizi yaptıktan sonra kendi aramızda dostane bir sözleşme oluyor. Kefil, senet, sepet bunlar yok. Ama 40 ay vadede de tefemiz, tüfemiz yok. Bugün ödediğiniz taksit neyse 16.500 lira. Siz bu taksiti 40 ay sonra da yine aynı şekilde aynı rakamda ödüyorsunuz. Yani biliyorsunuz birçok kişi taksitlendiriyor. Sonra o zamanın işte tefesiymiş, tüfesiymiş bilmem ne derken taksitler yükseliyor ve insanlar ödeyemez hale geliyorlar. Ama bizde böyle bir şey yok. 40 ay bugün ödediğiniz taksitle 40. ay ödediğiniz taksit aynı efendim. Yükselmeyecek.

0: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
1: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.

0: zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Radyo Ilık reklamlar, reklamlar.
3: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
9: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve

0: Gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedediye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Güle güle. Bir yüz güven servis şoförlerinden Bilal Bey mesaj atmış bana ama çok geç döndüm. Çok özür diliyorum ya. 9.56'da gelen bir mesaj. Mesajları almaya almaya mesajları unuttum yani. Şu bir haftada bizi mahvetti bu monitör. Şimdi umarım dinliyorlardır. Dinlemiyorsalar da buradan kalben gönderen onlara güzel güzel şarkıları gönderip sevgilerimizi ve saygılarımızı iletelim diyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte iki araç etkinlik olarak Akçakoca'ya gidiyoruz. Ersin Kaptan'ım var, selamı var demiş Ersin Kaptan ve ben gidiyoruz. Yoldayız, seninle seni dinliyoruz. Senden de Tarkan'dan Kuzu Kuzu adlı şarkı istiyoruz demişler. Maalesef mesajı çok geç gördüm. Özür diliyorum Düzce, Özgüven Kaptanlarına ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Günaydın, kolay gelsin demiş. Hayırlı işler Çimen Yapı. Ercan'a selam söyler misin demiş dinleyicilerimizden birisi daha. Tabii ki söyleriz. Hoş geldiniz. Vallahi artık normale döndük ya. Mesajlarımızı okuyoruz ama ben çok üzüldüm. Şimdi bir sürü kişi, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bizi dinlerken o anda böyle şarkı bekliyorlar falan. Ben mesajlarını bile okuyamıyorum, unutuyorum. Böyle bir şey yok ya. Geldiğim noktaya bak. Bendeki B12 seviyesi. Şimdi uzun bir süre mesaj almadık ya dinleyicilerden. Daha doğrusu aldık ama sistemsel sıkıntıdan dolayı bir hafta falan ara vermiştik. Ben de böyle genelde Instagram üzerinden işte gelen mesajlara bakarken normal radyoya gelen mesajları unutuverdim. Çok özür diliyorum. Bundan sonra daha böyle sıkı bomba gibi devam edeceğiz. Ben de o iş bende. Karnımız acıktı diyen dinleyicilerimiz var. Dinleyici topluyorum size demiş ya. Şimdi bu konuda biraz bilmiyorum, konuşmalarımı çok ince çizgide konuşayım. Yanlış anlaşılmasın. Yani dinleyici topluyoruz derken, topluyoruz derken inanın hiç ihtiyacımız yok. Çünkü bütün Düzce zaten bizi dinliyor. Ama sizlerin bizi dinlemesi, sizlerin böyle güzel duyguları, düşünceleri bizleri mest ediyor. İyi ki varsınız. Hani bunu düşünmeniz bile bizim için çok önemli. Zaten bizi ya tam seviyorlar ya hiç sevmiyorlar. Ama öyle bir şeyimiz var ki, böyle bir avramız var ki, genelde böyle %10, %5 böyle bir kısım var falan. Ya biz diğer radyolarla da çok iyi anlaşıyoruz. Bizim böyle rakibimiz falan da yok. Hepsi can ciğer. Sevgili Yavuz abim, İsmail abim, Radyo 81. Mesela Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildiğinde ilk çiçek gönderenler oldu. Sevgili Yavuz abime kucak dolusu sevgiler. Onları çok seviyorum. İlk onların orada böyle piştim. Onların orada böyle kavlandım falan. O yüzden onların yeri çok önemli. Sevgili Sultan teyzeciğim, seni de çok öpüyorum. İsmail abicim çok önemli, çok değerlisin. Sevgili Yavuz Gül, her zaman kalbimin eşi. Seni seviyoruz. Bütün güzel şarkılar, bütün Radyo 81, Radyo Kent, sevgili Özgür FM. Başka kim kaldı? Önce FM. Herkese gelsin ya. Biz birbirimize

0: Yüzü gülmeyenlere gelsin anam bu şarkı. Zararla ziyan. Vallahi bileyim. Gülmedi yüzüm. İnsanın da yaşadığı yer coğrafya bir kader mi oluyor gerçekten? Ziyan.
1: Son verdim kalbimin işine. Aklım ermedi gidişine.
0: Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor.
1: Olmaz olsun onun aşkı sevgisiyle.
0: Sevgili Filiz hoş geldin. Seyir halinde sahada olan ekiplerdenim, beni unutmayın lütfen demiş. Saha ekip elemanları. Siz hiç unutulur musunuz ya? İyi ki varsınız. Bugün düşünüyorum böyle bir kargo şirketleri bir gün böyle anahtarı kapatsa, tırcılar falan böyle. Şoförlerimiz, kaptanlar bir anahtarı bir bıraksa ne oluruz? Kız perişan oluruz, muaf oluruz biz. Siz o kadar değerli, o kadar önemlisiniz ki bizim için. İyi ki varsınız. Yoklama almaya devam ediyoruz. Sevgili Gülsu, hoş geldin. Hoş geldin. Çok erken dinledin beni. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Yaklaşık bir iki aydır bir arkadaşlığımız var. Sevgili Şeymalarla birlikte tanıştığım ve memnun olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu arada... Düzce Emlak olarak dinliyorlar efendim. Düzce Emlak'a da buradan kucaklası sevgiler. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. En son diyorlardı yani o kadar yoğundu ki adama bile dönmeyi unutmuştu dün. Diyor ki bir dönsenize arsa alacaktım. Hatırlıyorsun değil mi Mert Tokçuk'tan? İnsan, ben de öyleyim ama ben de bu B12 olayında müthiş şeydeyim. Sınırdayım yani B12'de. Abi bir şey anlatırken bile unutuyorum ya. Heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyorum ya. Araya birisi girdiği zaman böyle kalıyorum. Ne diyordum ben? Sevgili Gülsu, Düzce Emlak. Kolay gelsin. Mert Tavukçuluk, sevgili Şeyma. Zeynep ablacığım. Onlara da sevgiler, saygılar. Fatih sen de hoş geldin. Seyir halindeyim abla. Su şirketiyiz ama bıktık Neden bıktın? Özellikle bu sıcak havalarda parayı kırmanız gerekiyor. Sevgili Öznur hoş geldin sen de. Düzce'nin en güzel kadın kuyumcusu. Büyük caminin hemen yanındayız arkadaşlar. Vallahi ben tuttuğumu sevgili Özgür'ün yanına getiriyorum. Çünkü diğer kuyumcu arkadaşlarımızdan çok çok daha iyi, çok çok daha uygun, çok çok daha halden anlayan. Hani neyse o yani. Az kazanalım diyor, öz kazanalım diyor. Hani 3 ise 5, 5 ise 10 yapmıyor. Her ne kadar 5 tane şubemiz olmasa da adımız var be. Öznur Kuyumculuğa kucaklıyorsa sevgiler, Doyum Hamburger sponsorluğunda yoklama almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kimler bizimle birlikte, nerelerde ve hangi şartlar altında bizleri dinliyorlar. Haydi bakalım.

Abi bütün şarkıları, sevdiğim hiçbir şarkıyı ezberleyememem peki. Sizde de oluyor mu? Böyle nefret ediyorum. Bir ortamda böyle herkes şarkıya eşlik ediyor ki ben şarkılarla yaşayan kadın. Her gün şarkıların içindeyim böyle. Şarkılar. Şarkıların içinden geçiyorum. Ama şey ezberleyemiyorum mesela. Hep nakarat kısımlarına çok az kısım. Çünkü sizden şarkıları dinlerken ben daha sonra hangi şarkıyı playliste dahil edebilirim? Hangi şarkı daha güzel gider formatımızda böyle yağ gibi akar gider diye. Diğer şarkıları ön izlemede bulunurken efendim. Nasıl? Soruya bak, bir şey anlatıyorum burada. Niye sözümü kesiyorsunuz ya? Mesleğimin ne kadar zor olduğunun anlarını anladım. Abi sevdiğiniz işi yapın vallahi bak. Birçok işte ne zannediyor biliyor musunuz? Bak ben çok üzülüyorum. Vallahi kırılıyorum ya. Bana diyorlar ki yayından çıktıktan sonra biraz yorgunum diyorum. Yayından çıktım, yoruldum. Ya Sibel nasıl yorgunsun? Taş mı taşıdın sen? Abi yani insanlar konuşarak yorulmazlar mı? Siz konuşurken kaç tane kasımızın aynı anda çalıştığını biliyor musunuz? Kaç bin yüz boloncuk yuttum. Diyor ya, hava yuttum. Ya bir gün size bir anımı anlatayım. Hazır böyle çenem açılmışken. Bir gün böyle midemle ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Gastrit denilen şey var ya. Ama sürekli böyle midemde. Neyse. En son doktora gittim. Dediler ki endoskopi falan yapacağız. Endoskopi olmadan. Vallahi doktorlarımızla bazen anlamıyorum. Endoskopi olmadan hiçbir şekilde düşünemiyorlar yani. Yani. Bu olabilir mi? Bir ilaç tedavisi. Bir bakalım, bir inceleyelim falan. Gidiyorsun endoskopi. Direkt endoskopi. Abi niye endoskopi? Eskiden endoskopi yokken nasıl oluyormuş mesela? Diyorum ki endoskopi olmadan bir değerlendiremez. Ben nereden bileyim senin midenin acını? Ay doktorlara da bir şey denmeye gelmiyor yani. Ne bileyim kardeşim, müneccim miyim? Sihirli değnek mi var elimde? Hani böyle doktorların lafları da hazır yani. Ne yapayım yani? Selena'yı mı çağırayım buraya? Neyse ya, öf. Ara ara da böyle. Ben doktorların böyle daha nazik, daha kibar, daha böyle oy kıyamam ne olmuş ya. Keşke böyle doktorlara çift maaş verseler de bize böyle davransalar. Hani adam bir anda böyle hiç samimi gelmiyorlar muayene ederken. Hani bir an önce ya kardeşim bak senden önce 1572 kişi daha geldi. Hepsi aynı şeyi söylüyor falan. Hadi artık uzatma, bekleme yapma abla, hadi in sedyenin üstünde. O yüzden özellere yönleniyoruz. Ve özellere de o kadar çok yönlendik ki özeller de artık özel olma yetisini kaybetti. O da böyle SSK hastanesine döndü yani. Pardon bir şey sor. Abi bir saniye, işlemdeyim şu anda. Bir saniye. Abi ne var, bir şey sorabilir miyiz diye sorduk zaten. Yok desen yeterli yani, işlemdesin değilsin bana. Bak yine anlatacağım şeyin dışına çıktım. Neyse olaya geliyorum. Dediler ki tamam işte sana endoskopi yapacağız. Abi ben sanki açık ameliyat olacağım yani. Abi çok korkuyorum, tamam böyle inanılmaz korkuyorum falan, vazgeçiyorum bilmem ne falan filan. Neyse endoskopimiz olduk. Dediler ki midede aşırı böyle bir asit salgılıyor. Hani buna hiçbir şey yapamayız. Midenin kendi salmış olduğu asit ancak ilaçlarla kesilebilir. Ama herhangi bir sıkıntı yok. İşte küçük midede böyle hani intihaplar falan oluyor. Normal böyle sıkıntılı bir durum değil falan. Ve sonrasında dediler ki yalnız bunu nasıl engelleyebilir? Nasıl hiçbir şey yapamaz tıp? Yani midedeki asiti nasıl dengeleyemezsin sen? İlaç haricinde falan. Hani sürekli ilaç mı içeceğiz falan? Neyse dedi ki hava yutmamak gerekiyor. Nasıl ulan ama? Dedi ki mesela sizin dedi midenizle alakalı probleminiz varsa çok konuşmamanız gerekiyor dedi. Dedim ki bu doktorlar herhalde biraz dedim hastalarını böyle farklı bir moda soktular. Bayağı eğleniyorlar. Ben bu doktora buradan. Neyse. Doktor beyefendi gerçekten doğru söylüyormuş. Çok az konuşmam gerekiyormuş.
Çünkü bazı gastrit hastaları hava yutuyormuş konuşurken. Yemin ediyorum Cem Yılmaz'ın esprisi gibi oldu bu da. Diyor ya, ya benim kurduğum cümle şey oldu. Doktor bey, ben radyo programcısıyım. Ben konuşarak para kazanıyorum. Benim mesleğim bu. Nasıl konuşamam? Hatta nasıl çok konuşamam falan. Abi seçtiğimiz mesleğe bak falan. Yani böyle bir şey yaşamıştım. Adam da bilmiyor tabii radyocu falan olduğumu. Adam bana resmen konuşma dedi ya. Yani konunun buralara gelebileceğini düşünmemiştim bile. O yüzden arkadaşlar yapılabilecek bir şey yok. Her şey vatan için diye. Sizin için hava baloncuklarını yutabilirim. Çünkü sizi çok seviyorum. Pekala, bugünlük benden bu kadar. Fıkrasına gülmeyen adam gibi mi oldum acaba? Bir de bende şey var ya. Anlatırken gülüyorum abi ben. Önce kendim gülüyorum. Karşımdaki bakıyor böyle, yeter artık olayı anlat biz de gülelim. Ama dayanamıyorum hani olayı anlatmana. O yüzden önce olayı ben bir yerde anlatırım. Başka bir ortamda anlatacağım zaman yanımdakine şey derim. Olayı sen anlatsana. Ben bir daha güleceğim çünkü hazırım zaten. Aa, bu arada bizleri fabrikada dinleyenler, canlarım benim. Sibel abla, seni çok seviyoruz. İyi ki mesajlara yeniden kavuştuk. Vallahi ayrı bir özlem oluyor. Sana ulaşamayınca çok daha farklı oluyor demiş. Gel. Sarılacağım. Sarılacağım. Bu arada karnınız acıktıysa Allah aşkına bugün şey yapın ya, hamburger yiyin. 524-21-22 arayın bizim Arif'i. Hamburger, cheeseburger, yengen, teyzen, enişten. Şey söyleyeyim, bu yengen menüsü de sadece Düzce'de var ha. Başka yerde, İstanbul'a falan gittiğimde şey demiştim. Yengen var mı demiştim. Garson bana böyle bakmıştı. Ne diyor bu diye. Çok komik. Sonra neyse durumu anlattık, dedik ben Düzce'liyim. Düzce'de de genelde yengen oluyor. Meşhurdur Düzce'nin yengeni falan dedim. Çocuk da böyle hasbünallahü ve nimel vekil diyerek yanımdan ayrılmıştı. İşte yapılabilecek bir şey yok. Adama bunu anlatmam çok zordu ama bunu sadece bir Düzce'li anlayabilirdi. Neyse arkadaşlar, yarın Allah nasip kısmet ederse yine buralarda olacağım. Sizler kendinize iyi bakın, hoşçakalın, dostçakalın. Kimseyle kavga etmeyin, dövüş etmeyin. Kimsenin seviyesine düşmeyin arkadaşlar. Gerçekten bunu öğrendim, çok geç oldu ama en azından geç oldu güç olmadı mı? Ne saçmalıyorsun Sibel? Program bitti ya, benim de bir saatim var. 2 saatten sonrası biraz fazla uzadığı zaman saçmalardan seçmeleri diyorum. Aslında söylemek istediğim şey şuydu. Şuraya gelmek istiyordum. Bazen biz günlük olarak canımızı sıkan etkenler oluyor. Bugün ne oldu, arkadaşımla tartıştım. Ne dedi bana bunu dedi. Arkadaşım bunu niye düşünüyor? Arkadaşlar inanın umurumda bile değil. O kadar umurumda değil ki insanların ne düşündüğü, ne anlattığı, neye darıldığı, neye kırıldığı. Her zaman şöyle bir felsefeyle yola çıkıyorum. Diyorum ki beni bilen bilir. Gerisi de hikayedir. Yarın görüşürüz. Lütfen kendinize dikkat edin, olur mu? Hoşçakalın. Bye bye.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

lutte.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radio ut.
1: Bilir misin? Gözünü tavana dikip

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Öğüt reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18 Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmez.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2.349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gel.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Dinle, aşk seninle.
1: Geceyi güneş sarılınca

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
6: Radyo Öğüt.

0: Radyo Unut reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 85 95.
4: Dinle, aşk seninle.

0: 102.1 Radyo Ödüncü. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak. Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın. 0541 842 2973. Kolçak Yapı. Çatıda son nokta. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de

0: ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

duygularımı, yıktın dağlar gibi umutlarımı, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al.

Hazıra dağ dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve senle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

0: aşkı bundan sonra.
1: Radyo Ünit reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

artık çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık, yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün artık,

0: Radyo Öğüt.
1: Gülen çehreleri sahte dostlar, aldana aldana

İyi günde her şey iyi oluyor, kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor, aldana aldana öğrendim.

aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken.

Kahreder hasretin beni derinden. Sen benim bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.